0: Yüce Rab, yeryüzündeki en büyük görevle bizi görevlendirdi. Ve yerine getirmemiz için bize güvendiği en büyük sorumlulukla onun sesini ve mesajını tüm dünyaya ulaştırmalıyız. Çevremizdeki koşullar ne olursa olsun, dünya ne kadar zor görünürse görünsün ama bir sorumluluğumuz var ve bu sorumluluk asla değişmeyecek. Birlikte gidip müjdeyi tüm yaratılışa vaaz etmeliyiz. Rab, Alkarma kanalında bizi yeryüzündeki en güçlü Arapça programlarla onurlandırdı. En güçlü hizmetkarlar için. Müjdeleme programları, apolojetik programları, aile programları, gençlik programları, farklı kiliseler. Alkarma'nın farklı kanallarında yayınlanan 41'den fazla kilise var. Rab bize bunu yapma imkanı verdi. Bugün Rab bizi birlikte olma şerefine eriştiriyor. Siz ve biz onun sesini farklı dillerde bu mesaja ihtiyacı olan 2 milyar insana ulaştırıyoruz. Belki de öldürdüklerinde Tanrı'ya ibadet ettiklerini sanıyorlar. Ya da daha birçok farklı şey. Ama bugün çözüm bizde. Mesaj bizde. Kurtuluş mesajı. Dünyanın ihtiyacı olan sonsuz yaşam mesajı. İblisin her şekilde direndiği mesaj. Bizi üstlenmemiz gereken görevimizden saptırmaya çalışıyor. Bizi ailevi sorunlarla engellemeye çalışıyor. Maddi sorunlarla, dünyadaki savaşlarla. Ve işte bu zaman insanların Rabbin mesajına en çok ihtiyaç duyduğu zamandır. Bu yüzden Rab bugün bizi onurlandırdı. Siz ve biz bu mesajı farklı dillerde ulaştırabiliriz. Ve bugün Alkarma All Nations adında yeni bir kanal açıyoruz. Bu kanalla dünyanın dört bir yanındaki farklı halklara farklı dillerde ulaşabiliriz. Bugün bize onun sesini tüm dünyaya ulaştırma imkanı verdiği için Rab'be çok şükrediyorum. Tıpkı bize emrettiği gibi bütün dünyaya gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyun. Birlikte Alkarma All Nations kanalını başlatıyoruz. En doğudan en batıya tek bir ses, Mesih'in sesi. Alkarma All Nations.
1: مبارك اسم الرب احبائنا اشكر ربنا جدا لاجل يوم جديد واحنا بنتكلم عربي لسه زي ما احنا بنتكلم ما تخافوش فبشكر ربنا جدا اللي انا بوريه لكم ده حاجات مختلفه مش انا اللي هطلع في البرامج على القناة الجديدة باللغات المختلفة اللي بتسمعوها لكن كل أحبائنا التانيين أخ أندرو أحبائنا اللي بيعملوا برامج أبولوجيتكس عشان تقدر توصل للملايين بمجد اسم الرب جدا في يوم جديد من أيام عيد الحصاد بشكر الرب لأجل التكنولوجيا بشكر ربنا لأجل الأجهزة اللي كنا طلبنا من حضراتكم أنك تساعدوا معنا فيها وبشكر الرب جدا لأنه أغلبها اتجاب تقريبا من 90-95% اتجاب لسه في جزء باقي من المصاريف محتاجين نسدده للأجهزة دي بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب حاجات إضافية طلبت وده بيتكلف القناة حوالي 180,000 دولار مبلغ ممكن يكون كبير شكله كبير لكن بالنسبة للإمكانيات والحاجات اللي بتتعمل في القناة ده مهم جدا إن احنا نكمله بشكر رب إيه اللغة اللي احنا سمعناها دي يا ترى